0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün masalsı hikayesini birlikte keşfedelim o. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %97 nemle gece oldukça nemli geçerken, Ankara'da hava 20 derece ve az bir rüzgarla serinliyor. İzmir ise 31 derece sıcaklığıyla adeta güneşlinin sıcaklığını hala koruyor. Bu güzel gecede nemsizliğin tadını çıkarmak için dışarı çıkıp yıldızları izlemek harika olabilir. Gökyüzünün bu büyüleyici masalı şimdilik burada sona eriyor. Şehrin ışıkları altında huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Kadırgalar Caddesi ile operatör M. Kemal Öke Caddesi arasında ve Susam Sokak kavşağında yaşanan yoğunluklar nedeniyle yaklaşık bir dakika gecikmeler yaşanmaktadır. Hekim Suyu, Çoban Çeşme Edirne Kapı ve İstanbul caddelerindeki yol çalışmaları, sürücülerin güzergahlarını planlarken dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Onunla bu aksam trafik akışının güvenliğini sağlamak adına belirtilen bölgelerde alternatif yolların tercih edilmesi kritik önem taşımaktadır. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu aksamalar, sadece trafik akışını yavaşlatmakla kalmayıp kentsel mobiliteyi ve çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan etkilemektedir. Özellikle yoğun noktalar gibi kritik kavşaklarda yaşanan gecikmeler, toplu taşıma sistemlerinin zaman çizelgesini bozarak binlerce insanın günlük planlarını sekteye uğratmaktadır. Altyapı iyileştirmelerinin getirdiği bu geçici zorluklar karşısında, akıllı ulaşım yönetimi ve dinamik yönlendirme sistemlerinin devreye alınması, sürücülerin güvenliği için temel bir gereklilik haline gelmektedir. Altyapı çalışmaları ve trafik yoğunluğu arasındaki denge, kentsel yaşamın sürekliliği için kritik bir mühendislik ve planlama meselesidir. Modern şehir yönetimi, bu tür aksaklıkları minimize ederek toplumsal refahı korumayı amaçlar. İyi geceler.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 23 derece sıcaklıkta nem oranı %96 civarında seyrediyor. Ankara bugün 17 derece ile oldukça serin başlarken, İzmir'de güneşli ve 30 derece sıcaklıkla tam bir yaz günü bizi karşılıyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif kıyafetler tercih edip açık havada derin bir nefes alabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün Çobançeşme ve Edirne kapı hattındaki yol çalışmaları nedeniyle ciddi yoğunluk beklenirken, alternatif olarak İncirli Kavşağı güzergahı tercih edilmelidir. İstanbul Caddesi ile Profesör Turan, Güneş Caddesi arasındaki çalışma ve Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki aksamalar, özellikle işe gidiş saatlerinde ulaşım sürelerini önemli ölçüde uzatacaktır. Sürücülerin Demirkapı Caddesi ve Ulubatlı Sokak bölgesindeki çalışmaları göz önünde bulundurarak güzergahlarını planlamaları kritik önem taşımaktadır. Bu, bölgedeki yapısal düzenlemeler ve yol genişletme çalışmaları uzun vadede kentsel mobiliteyi artıracak olsa da kısa vadede yerel halkın günlük yaşamını doğrudan etkilemektedir. Özellikle dar sokakların yoğun araç trafiğine maruz kaldığı noktalar, kamu güvenliği açısından kritik riskler barındırmaktadır. Alternatif güzergahlara yönlendirme yapılmasının yanı sıra, toplu taşıma ağındaki sefer sıklığının artırılması, bu geçiş sürecindeki mağduriyeti azaltabilir. Altyapı iyileştirmelerinin sosyal yaşam akışını kesintiye uğratmadan yönetilmesi, kentsel planlamanın temel bir gerekliliğidir. Kentsel dönüşüm süreçlerinde kamu yararı ile bireysel konfor arasındaki dengenin korunması, sürdürülebilir şehir planlamasının temel taşıdır. Bu tür altyapı yatırımlarının toplumsal refahı artırmak amacıyla titizlikle yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: ciddi yoğunluk beklenirken, alternatif olarak İncirli Kavşağı güzergahı tercih edilmelidir. İstanbul Caddesi ile Profesör Turan, Güneş Caddesi arasındaki çalışma ve Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki aksamalar, özellikle işe gidiş saatlerinde ulaşım sürelerini önemli ölçüde uzatacaktır. Sürücülerin Demirkapı Caddesi ve Ulubatlı Sokak bölgesindeki çalışmaları göz önünde bulundurarak güzergahlarını planlamaları kritik önem taşımaktadır. Bu, bölgedeki yapısal düzenlemeler ve yol genişletme çalışmaları uzun vadede kentsel mobiliteyi artıracak olsa da kısa vadede yerel halkın günlük yaşamını doğrudan etkilemektedir. Özellikle dar sokakların yoğun araç trafiğine maruz kaldığı noktalar, kamu güvenliği açısından kritik riskler barındırmaktadır. Alternatif güzergahlara yönlendirme yapılmasının yanı sıra, toplu taşıma ağındaki sefer sıklığının artırılması, bu geçiş sürecindeki mağduriyeti azaltabilir. Altyapı iyileştirmelerinin sosyal yaşam akışını kesintiye uğratmadan yönetilmesi, kentsel planlamanın temel bir gerekliliğidir. Kentsel dönüşüm süreçlerinde kamu yararı ile bireysel konfor arasındaki dengenin korunması, sürdürülebilir şehir planlamasının temel taşıdır. Bu tür altyapı yatırımlarının toplumsal refahı artırmak amacıyla titizlikle yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk gösteren Hekim Suyu Caddesi ve Çoban Çeşme Edirne Kapı güzergahındaki yol çalışmaları nedeniyle ciddi gecikmeler yaşanmaktadır. Özellikle Habibler, Hastal ve İncirli Kavşağı bağlantılarında aksamalar öngörülürken, İstanbul Caddesi ile Profesör Turan Güneş Caddesi arasındaki çalışmalar trafiği doğrudan etkilemektedir. Alternatif olarak bölgedeki yan yolların kullanımı önerilirken, Demirkapı Caddesi üzerindeki çalışma nedeniyle Ulubatlı Sokak hattına yönelmek süreci hızlandıracak. Bu bölgedeki altyapı çalışmaları sadece kısa süreli bir trafik aksaması değil, kentsel ulaşım ağının uzun vadeli verimliliğini artırmak için kritik birer adım teşkil etmek. Özellikle ana arterlerdeki bu tür yapısal iyileştirmeler, ilerleyen dönemde toplu taşıma ve bireysel araç akışını daha güvenli hale getirecektir. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi, sadece kişisel zaman kazancı değil, aynı zamanda yoğun bölgelerde oluşan karbon salınımın ve gürültü kirliliğinin azaltılması açısından da büyük önem taşır. Planlı altyapı yatırımlarının trafik konforunu artıracak bu dönüşümü, şehir yaşamının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor. Şimdilik haber bültenimiz için son bilgileri paylaştım.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar, gökyüzünün tüm renklerini kucakladığı harika bir pazartesiye başlıyoruz. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %9-7 nemlenerli bir hava hakimken, Ankara 8. yüzyılın huzurunu 7-10 erisiyle 17 derece ve %58 nem oranıyla karşılıyor. İzmir ise 29 derece sıcaklığı ve düşük nemiyle güneşin tadını çıkarmak için harika bir seçenek sunuyor. Nemli havada ferahlamak için bugünden kahvenizi tazeleyip doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneşin sıcaklığını ve şehrin ritmini hissettiğiniz bu güzel sabahı keyifle sürdürün. Şimdilik bu kadar, müzikle buluşalım.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Hakkıjin asgari ücret için önerdiği Almanya modeli sadece rakamsal bir artış değil, satın alma gücünü, enflasyona karşı korunmayı hedefleyen yapısal bir dönüşüm çağrısıdır. Mevcut yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları karşısında sabit bir rakam yerine maliyet odaklı ve refahı önceleyen bu yaklaşım, çalışanın reel gelir kaybını önlemeyi amaçlar. Bu modelin hayata geçmesi, vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılarken yaşam standartlarını korumasını sağlayarak iç piyasada istikrarlı bir tüketim döngüsü oluşturabilir. Asgari ücrette refah odaklı yapısal dönüşüm tartışmalarından sonra piyasalardaki likidite akışının altın fiyatları üzerindeki doğrudan etkisini incelememiz gerekiyor. Yatırım fonlarının altına yönelimi, 3 hafta gibi kısa bir sürede fiyatların %14 artmasına neden olarak portföy çeşitlendirmesi arayan yatırımcılar için somut bir getiri sağladı. Bu ani yükselişin temelinde yatan yüksek enflasyon beklentisi ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altına hem küresel bir güvenli limanı hem de yerel piyasada değerini koruyan bir araç haline getiriyor. Vatandaşın cebine yansıyan bu durum, tasarruf sahiplerinin paralarının reel değerini korumak için altın fonlarını tercih etmesiyle sonuçlanırken, kısa süreli sert fiyat hareketleri yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yerel yatırımcıların ekonomik belirsizliklere karşı korumacı reflekslerini net bir biçimde ortaya koyuyor. Kısa vadeli fiyat dalgalanmaları ne kadar sert olursa olsun, portföy çeşitlendirmesi arayanlar için altın hala en güçlü direnç noktalarından biri konumunda. Şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün renklerini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %97 nemle oldukça nemli bir sabah bizi karşılıyor. Ankara 20 metre rüzgar hızıyla serinliğini korurken İzmir'de 29 derece ile güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Nem oranı yüksek olduğu için İstanbul sakinleri bugünü daha çok deniz havası eşliğinde geçirebilir. Güneşin tadını çıkaracağınız bu güzel anlar her zaman hafızanızda kalsın. Şimdi kulaklarınızda şarkıların eşlik etme vakti geldi. Bir süre sonra görüşmek üzere.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün renklerini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %97 nemle oldukça nemli bir sabah bizi karşılıyor. Ankara 20 metre rüzgar hızıyla serinliğini korurken İzmir'de 29 derece ile güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Nem oranı yüksek olduğu için İstanbul sakinleri bugünü daha çok deniz havası eşliğinde geçirebilir. Güneşin tadını çıkaracağınız bu güzel anlar her zaman hafızanızda kalsın. Şimdi kulaklarınızda şarkıların eşlik etme vakti geldi. Bir süre sonra görüşmek üzere.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi sabahlardır. İş kazası sonrası tazminat süreci devam ederken, madencinin itibar kavramına karşı çıkışı, iş hukuku ve insan hakları ekseninde kritik bir tartışma alanı açıyor. Çalışanların fiziksel bütünlüğünün korunması uluslararası standartlarda temel bir hak iken, işverenlerin marka imajını önceliklendirmesi insani değerlerle çelişmektedir. Mevcut ekonomik koşullarda iş kazası tazminatlarının enflasyon karşısında erimesi ve gerçek maliyetlerinin karşılanamaması, çalışanların alım gücünü doğrudan aşağı çekerek büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. İş kazalarındaki itibar odaklı yaklaşımın ötesinde, üretim sahasında yaşanan ekonomik darboğaz çiftçilerimizi doğrudan vuruyor. Yozgat'ta üreticinin mağduriyeti, girdi maliyetlerindeki aşırı artış ve ürün fiyatlarındaki durgunluk arasındaki uçurumdan kaynaklanıyor. Gübre ve mazot gibi temel girdilerin ton başına maliyeti döviz kurundaki dalgalanmalarla katlanırken, mahsulün toptan satış fiyatı sabit kaldığında çiftçi borç sarmalına giriyor. %50 aşan enflasyon oranları karşısında reel gelirlerinin erimesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ederek gıda güvenliğini riske atmaktadır. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini korunması, sadece çiftçinin ekonomik refahı için değil, toplumun temel gıda güvenliği ve ekonomik istikrarı için de hayati önem taşımaktadır. Üretim maliyetlerinin gerçekçi şekilde yansıtılmadığı bir sistemde, yerel üreticinin sistem dışına itilmesi, uzun vadede ulusal ölçekte büyük krizlere yol açacaktır. Şimdilik bu kadardı.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Accord.
1: Günaydın. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin 23 Ağustos tarihinde Ürdün'de İsrail İstihbarat Başkanı Roman Goffman ile görüşmesi, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek bir güvenlik anlaşması hazırlığının işaretidir. Bu temasın temel amacı, İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesini sağlayacak diplomatik ve askeri zemini inşa ederek bölgedeki gerilim hattını yeniden tanımlamaktır. Söz konusu müzakerelerin başlaması, sınır güvenliğinin yeniden yapılandırılması ve yerel halkın çatışma bölgelerindeki güvenlik risklerinin azalması açısından kritik bir eşiği temsil etmektedir. Bu diplomatik temasın en önemli boyutu, bölgedeki aktörlerin doğrudan çatışma yerine istihbarat paylaşımı ve ortak güvenlik protokolleri üzerinden bir çözüm arayışına girmesi. Söz konusu görüşme, sadece sınır güvenliği değil, aynı zamanda radikal grupların hareket alanını kısıtlayacak çok taraflı bir dengeleme stratejisinin ilk somut adımıdır. Bu tür anlaşmaların hayata geçmesi durumunda, bölgedeki sivil nüfusun güvenliğinin artması ve çatışma bölgelerindeki insani yardım koridorlarının daha sürdürülebilir hale gelmesi beklenmektedir. Bu görüşme, bölgedeki güç dengelerinin sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik bir dönüşümle şekillendiğini göstermektedir. İsrail ile Suriye arasındaki bu temas, statükoyu sarsarak sınır ötesi operasyonların yerini kalıcı diplomatik mekanizmalara bırakma çabasıdır. Uzun vadede bu strateji, bölgedeki aktörlerin doğrudan çatışmadan kaçınarak güvenliği bölgesel bir işbirliği çerçevesinde yönetme arzusunu yansıtmaktadır. Bu kritik diplomatik hamle, Orta Doğu'da askeri çatışma döngüsünden kalıcı ve kurumsal güvenlik mekanizmalarına geçişin somut bir göstergesidir. Bölgesel aktörlerin istihbarat paylaşımı üzerinden ortak paydada buluşması, sivil halkın güvenliğini merkeze alan yeni bir jeopolitik dengenin habercisidir. Şimdilik bu kadardır.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yere farklı birer tablo çiziyor. İstanbul 24 derece ve yüksek nemle oldukça nemli başlarken Ankara 21 derece ile çok daha kuru ve sakin bir sabah sunuyor. İzmir ise 28 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak için harika bir fırsat veriyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif bir esinti arayışına girebilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle buluşuyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün maviliği bugün ruhumuzu tazeleyecek. İstanbul 24 derece ve %78 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 22 derece ile daha serin bir atmosfere sahip. İzmir ise 28 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak için harika bir konum sunuyor. Bu güzel günde yanınıza sadece gülümsemenizi alıp dışarı çıkmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Kahveniz hep sıcak kalsın. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün maviliği bugün ruhumuzu tazeleyecek. İstanbul 24 derece ve %78 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 22 derece ile daha serin bir atmosfere sahip. İzmir ise 28 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak için harika bir konum sunuyor. Bu güzel günde yanınıza sadece gülümsemenizi alıp dışarı çıkmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Kahveniz hep sıcak kalsın. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Günaydın. Dijital dönüşüm ve girişimcilik ekosistemi, geleneksel akademik kariyerlerin önüne geçerek genç nüfus için yeni bir ekonomik rota oluşturuyor. Üniversite eğitimini bırakıp teknoloji odaklı iş modellerine yönelen bireylerin kısa sürede yüksek sermaye büyüklüklerine ulaşması, hızla değişen küresel piyasalarda beceri tabanlı eğitimin değer kazandığını kanıtlıyor. Bu durumun yerel ekonomideki karşılığı, geleneksel istihdam modellerinden uzaklaşan gençlerin teknoloji odaklı girişimlerle döviz bazlı gelir elde etme potansiyeli ve bu alanda oluşan sermaye birikimin iç piyasaya yansıyan çarpan etkisi. Dijital girişimcilikle dönüşen sermaye akışlarının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın FAS sistemindeki işlem limitlerini 300 bin Türk lirasına çıkarması, likidite hareketliliğini hızlandıracak kritik bir adım. Mevcut yüksek enflasyon ortamında bu artış, özellikle ticari işlemlerin ve büyük meblağlı ödemelerin anlık olarak gerçekleştirmesini kolaylaştırarak nakit akışını hızlandırıyor. Vatandaşın cebine doğrudan yansıyan etkisi, ticaretin dijitalleşmesiyle birlikte fiziksel nakit taşıma riskini azaltırken, yüksek tutarlı transferlerin banka şubelerine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıp işlem maliyetlerini düşürmektedir. Hızlı ödeme sistemlerinde sunulan bu geniş limit, ticari döngünün dijitalleşmesine katkı sağlayarak ekonomik hareketliliği doğrudan destekliyor. Bu dönüşüm, finansal kapsayıcılığı artırırken bireysel ve kurumsal ticaretin operasyonel hızını önemli ölçüde yükseltiyor. Bu dönüşüm finansiyelselen fitaletsel. Şimdilik bu kadar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Mektep Caddesi ile Mehmet Şevki Paşa Sokak arasında 5 dakikalık bir gecikme yaşanırken, İnönü Silahtarı gibi kritik arterlerde de akış yavaşlıyor. Ebu Suud Efendi sokak üzerinden Hazreti Halit Bulvarı'na bağlanmak isteyen sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Oğlu de düğün de böğün tordu. Şehrin merkezi noktalarındaki bu yoğunluk, işe gidiş geliş saatlerinde ulaşım süresini doğrudan etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Trafiğin bu kritik noktalardaki yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki darboğazların somut bir yansımasıdır. Özellikle ana arterlerdeki yavaşlama, toplu taşıma entegrasyonunun yetersizliği ve araç sayısının kapasiteyi aşması nedeniyle kronikleşen bir sorundur. Alternatif güzergahların önemi, sürücülerin sadece zaman kazanmasını sağlamakla kalmayıp, şehir içi lojistik akışın sürekliliğini korumak adına hayati önem taşır. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu zorluklar, şehir planlamasının önceliklerini yeniden sorgulama gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor. Akışın sürekliliği için altyapı yatırımlarının ve alternatif rotaların etkin kullanımı kritik birer çözüm noktasıdır. Şimdilik haber bülteniniz burada sona eriyor.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com.

İyi günler. Çinli hızlı moda devişeğinin Eylül ayında Hong Kong borsasında işlem görmeye hazırlanması, küresel tedarik zincirinde ve perakende sektöründe büyük bir dönüşümü simgeliyor. Şirketin değerlemesindeki dalgalanmalar ve milyarlarca dolarlık sermaye girişi sadece moda dünyasını değil, üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen küresel ticaret dinamiklerini de sarsıyor. Bu finansal hamlenin sonucunda oluşacak büyük nakit akışı, ürünlerin üretim bantlarındaki hızını artırırken, yerel pazarlardaki arz dengesini ve hammadde fiyatlarını kökten değiştirebilir. Tüketiciler için bu durum, küresel ölçekte daha düşük maliyetli.

0: Ancak yüksek hacimli bir ticaret döngüsü anlamına gelirken, küçük ölçekli yerel üreticilerin rekabet gücünü zayıflatma riski taşımaktadır. Küresel ticaretin dinamiklerini değiştiren Shine'in halka arz hamlesinin ardından, şimdi odak noktamızı yerel ekonomideki kritik göstergelere çeviriyoruz. GM'de piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin %29,43 seviyesine yükselmesi, paranın alım gücündeki erimeye karşı piyasanın daha temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Bu artış eğilimi doğrudan gıda ve hizmet sektörlerindeki fiyat artışlarını tetikleyerek vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırabilirken, dolar kurundaki yukarı yönlü beklentiler ithal ürünlerin maliyetini doğrudan katlayacak. Yüksek enflasyon projeksiyonu, hane halkı bütçelerinde sabit gelirli çalışanların harcama kapasitesini kısıtlayacak ve tasarruf oranlarını aşağı çekecek temel bir risk faktörü olarak öne çıkmaktadır. Artan enflasyon beklentileri ve kur hareketleri sadece makroekonomik dengeleri değil, doğrudan halkın satın alma gücünü ve refah düzeyini etkileyen kritik birer gösterge olarak karşımızda duruyor. Bu ekonomik tablo, küresel ticaretin getirdiği maliyet baskılarıyla birleştiğinde yerel üreticiler ve tüketiciler için daha zorlu bir denge kurma süreci yaratacaktır. Şimdilik bu kadarcığı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın bugün gerçekleştireceği ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ukrayna'ya uzun menzilli roket teknolojisi transferi yapılması, bölgedeki askeri dengeleri kökten değiştirecek kritik bir gelişme. Bu teknoloji aktarımı, Kiev'in savunma kapasitesini artırırken Avrupa ve Rusya arasındaki stratejik gerilimi doğrudan etkileyecektir. Uzun menzilli füze sistemlerinin kullanımı, sadece askeri birer araç değil, aynı zamanda uluslararası hukuk çerçevesinde sınır güvenliğini ve bölgesel istikrarı belirleyen kritik unsurlar. Bu hamle, Batılı devletlerin Ukrayna'ya yönelik desteğini, somut teknolojik kapasiteyle güçlendirdiğini göstermekte ve savunma sanayisindeki küresel rekabeti derinleştirmektedir. Bu teknoloji transferi, sadece savunma kapasitesini artırmakla kalmayıp, Batılı devletlerin bölgedeki caydırıcılık stratejisini daha agresif bir boyuta taşıyor. Uzun menzilli roket sistemlerinin kullanımı, çatışma alanlarını genişleterek, güvenli bölgelerin sınırlarını yeniden tanımlayacak ve krizin çözümünde diplomatik müzakerelerin ağırlık merkezini değiştirecektir. Bu durum, Avrupa'nın savunma mimarisinde kalıcı bir dönüşüme işaret ederken, uluslararası hukukun askeri dengeler üzerindeki belirleyici rolünü de daha nete çıkaracaktır. Bu teknoloji transferi, Avrupa savunma doktrininde pasif koruma anlayışından aktif caydırıcılık modeline geçişin somut bir göstergesidir. Uzun menzilli sistemlerin devreye girmesi, sadece askeri birer araç değil, aynı zamanda savaşın sınırlarını ve diplomatik masadaki görüşme alanlarını genişleten stratejik çarpanlar olarak işlev görecek. Bu durum, bölgesel güç dengelerini yeniden tanımlarken, uluslararası hukukun güvenliği sağlama kapasitesini de test eden kritik bir eşiği temsil etmektedir. Bu kritik teknoloji transferi, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde aktif caydırıcılık dönemini başlatırken, uluslararası hukukun sınırlarını ve askeri dengeleri yeniden şekillendirecektir. Bölgedeki stratejik dinamiklerin bu denli köklü bir değişimle test edilmesi, diplomatik çözüm arayışlarının kapsamını da doğrudan etkileyecek. Şimdilik bu kadar.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün maviliği ruhumuzu besliyor. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 29 derece iken nem oranı %81'de, İzmir'de ise durum oldukça güneşli ve 34 derece. Ankara'nın kuru havası ve 28 derecelik sıcaklığıyla kıyasladığımızda bugün iç kesimlerde nefes almak çok daha kolay olacak. Yanınıza hafif birer şal alıp şehri keşfedebilirsiniz. Güneşin tadını çıkarırken bu güzel günün her anının keyfini sürün. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hane halkı beklenti anketi, yüksek enflasyon ve dalgalı Türk lirası kuru karşısında vatandaşın yatırım alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Katılımcıların konut yatırımı yerine alternatif araçlara yönelmesi, gayrimenkul fiyatlarındaki artış, hızının beklenen getiriyi karşılamadığı veya nakit akışının kısıtlı olduğu bir ekonomik tabloyu işaret ediyor. Bu durum, enflasyonun getirdiği değer kaybına karşı koruma arayan bireylerin, likiditesi daha yüksek ve faiz getirisinden doğrudan yararlanan finansal araçları tercih ettiğini gösteriyor. Gayrimenkul yatırımlarından finansal araçlara kayan yatırım eğilimi, ekonomik belirsizliklerin bireysel tasarruf planlarını nasıl doğrudan etkilediğini kanıtlıyor. Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 piyasa katılımcılara anketi verileri, Ocak 2027 dönemine yönelik beklentilerinin şekillenmeye başladığını ve emekli maaş artışlarının bu projeksiyonlar üzerinden hesaplandığını gösteriyor. Enflasyon oranındaki değişimler ve Türk lirasının değer kaybı grafiği, sabit gelirli çalışanların alım gücünü doğrudan etkilerken, piyasa beklentileri yüksek enflasyonun yarattığı maliyet artışlarını telafi edecek bir güncelleme öngörüyor. Bu veriler ışığında, gelecek dönemdeki fiyat değişimleri ve faiz oranları arasındaki denge, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kritik birer gösterge niteliği taşımaktadır. Piyasa beklentilerindeki bu dalgalanmalar, makroekonomik dengelerin bireysel refah üzerindeki doğrudan etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ekonomik istikrarsızlıkların en çok sabit gelirli kesimleri zorladığı gerçeği, yapısal reformların önemini bir kez daha vurguluyor. Şimdilik bu kadar Cayra.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol. Zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: günler döyer. İstanbul trafiğinde Şile Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında 7 dakika süren bir yoğunluk yaşanırken, çevre yolu girişinde 6 dakikalık gecikmeler kaydediliyor. Cankurtaran Mehalas Kargazi bölgelerinde 5'er dakikalık aksamalar mevcut. Bu noktalarda alternatif ara sokakları kullanmak zaman kazandıracaktır. Ankara'da Şehit Rıfat Çelik Caddesi üzerinde 3 dakika, İzmir'de ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hattında 3 dakikalık trafik yoğunluğu raporlanmaktadır da. Bu yoğunluklar, kentsel ulaşım planlamasında toplu taşıma ağlarının yetersizliğin ve ana arterlere aşırı bağımlılığın doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yoğunluklar, kent şun, bilsek. Özellikle kritik bağlantı noktalarındaki bu aksamalar, sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda karbon salınımının artmasına ve kentsel yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyordu. Alternatif rotaların kullanımı geçici bir çözüm sunsa da, sürdürülebilir bir ulaşım modeli için raylı sistemlerin genişletilmesi ve mikro mobilite çözümlerinin entegre edilmesi elzem. Kentsel ulaşımda sistemli dönüşümlerin hayata geçirilmesi, bireysel konforun ötesinde toplumsal refah ve çevre hakların korunması adına kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada trafik verilerini analiz etmek, planlama hatalarını tespit edip daha yaşanabilir şehirler inşa etmemiz için temel teşkil eder. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: iyi günler Darla. İstanbul'da hava açık ve 30 derece sıcaklıkta güneşin tadını çıkarırken İzmir'de durum oldukça sıcak, 36 derece ile sahilin enerjisi dorukta. Ankara ise daha kuru bir havayla 30 derecede sizi karşılıyor. Bu güzel günde güneş kremlerinizi yanınıza alıp dışarı çıkmanın tam vakti. Güneşin enerjisiyle içimizi ısıttığı bu güzel günde keyifli anlar biriktirmeniz dileğiyle. Şimdilik yayın bitti. Müzikle buluşalım mı?
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Bugün gökyüzü her yerde çok berrak ve güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün. İstanbul 30 derece ve %42 nem oranı ile güneşli başlarken, Ankara 30 derece ve %29 nemle oldukça ferah görünüyor. İzmir ise 37 derece ile adeta yanıyor. Bu sıcak havada özellikle sahil şeridinde serin bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Güneşin enerjisiyle dolup taşan bu güzel havada her anın tadını çıkarın. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: iyi günler. İçişleri Bakanlığı, İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında uygulanan ev hapsi kararını kaldırarak kendisini görevine iade etti. Bu gelişme, yerel yönetimdeki idari istikrarın yeniden sağlanması ve belediye hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi açısından kritik bir öneme sahip. Kararın uygulanmasıyla birlikte Balçova ilçesindeki kamu hizmetleri ve belediyenin yürütmekte olduğu projeler üzerindeki tıkanıklığın giderilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın Balçova Belediye Başkanı hakkındaki kararı, yerel yönetimde hukuki süreci netleştirirken, ülke genelinde güvenlik politikalarında köklü bir değişim sinyali veriliyor. PKK'nın silah bırakma sürecini takip edecek Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Bu kurulun oluşturulması, terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında şiddetin sona erdirilmesi için yasal bir denetim mekanizması kurmayı ve bölgedeki güvenliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Kurulun kararları, silahlı çatışmaların yerini hukuki süreçlere bırakarak toplumsal huzurun ve kamu güvenliğinin uzun vadeli bir zemine oturmasını amaçlamaktadır. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı sadece askeri bir strateji değil, aynı zamanda bölgedeki sosyal dokuyu onaracak hukuki bir dönüşümün başlangıcıdır. Bu mekanizmanın kurulması, devletin şiddet odaklı yöntemlerden sivil denetim ve yasallık esaslı çözüm modellerine geçişini somutlaştırmaktadır. Kurulun kararları, yerel halkın güvenliğini kurumsal bir çerçeveye oturtarak demokratikleşme sürecinde kritik bir eşiği temsil etmektedir. Bu kurumsal dönüşüm, devletin güvenliği sağlamak için sivil ve hukuki denetim mekanizmalarına ağırlık verdiğini açıkça göstermektedir. Kurulun kararları, toplumsal barışın tesisinde kritik bir dönüm noktası oluşturarak yerel halka daha şeffaf bir güvenlik ortamı sunacak. Şimdilik bu kadar da.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin döviz kurlarındaki rekor yükselişi, geçici olarak nitelendirmesi, ülkedeki yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı gerçeğiyle çelişen kritik bir mesaj. Serbest piyasadaki bu sert hareketlilik, yerel paranın alım gücünü hızla aşındırırken, günlük tüketim maddelerinden ithal ürünlere kadar her alanda fiyat artışlarını tetiklemektedir. Bu durumun halk üzerindeki etkisi, sadece kurun yükselmesi değil, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısının doğrudan gıda ve temel ihtiyaçlar üzerinden vatandaşın cebine ek yük bindirmesidir. İran'daki döviz dalgalanmalarının yarattığı ekonomik baskıdan sonra, Türkiye'deki fiyat artışları ve yerel piyasadaki dengesizlikler ciddi birer sorun teşkil ediyor. Sokakta satılan ürünlerin yüksek maliyetli olması ile kamu kurumlarındaki daha uygun fiyatlı seçenekler arasındaki uçurum, gelir adaletsizliğini açıkça gözler önüne seriyor. Fahiş fiyat krizinin yarattığı bu çarpıklık, tüketicisi satın alma gücünün reel olarak erimesine ve temel ihtiyaç maddelerine erişimin zorlaşmasına neden oluyor. Özellikle gıda gibi kritik kalemlerdeki sert fiyat artışları, enflasyonun sadece rakamsal bir veri değil, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir kriz haline geldiğini kanıtlıyor. Fiyat artışlarının yarattığı ekonomik uçurum, temel ihtiyaç maddelerine erişimde büyük bir eşitsizlik yaratırken sosyal refahı doğrudan tehdit ediyor. Bu dengesizliğin devam etmesi, toplumdaki gelir adaletsizliğini derinleştirerek yaşam kalitesini ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin döviz kurlarındaki rekor yükselişi, geçici olarak nitelendirmesi, ülkedeki yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı gerçeğiyle çelişen kritik bir mesaj. Serbest piyasadaki bu sert hareketlilik, yerel paranın alım gücünü hızla aşındırırken, günlük tüketim maddelerinden ithal ürünlere kadar her alanda fiyat artışlarını tetiklemektedir. Bu durumun halk üzerindeki etkisi, sadece kurun yükselmesi değil, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısının doğrudan gıda ve temel ihtiyaçlar üzerinden vatandaşın cebine ek yük bindirmesidir. İran'daki döviz dalgalanmalarının yarattığı ekonomik baskıdan sonra, Türkiye'deki fiyat artışları ve yerel piyasadaki dengesizlikler ciddi birer sorun teşkil ediyor. Sokakta satılan ürünlerin yüksek maliyette olması ile kamu kurumlarındaki daha uygun fiyatlı seçenekler arasındaki uçurum, gelir adaletsizliğini açıkça gözler önüne seriyor. Fahiş fiyat krizinin yarattığı bu çarpıklık, tüketicisi satın alma gücünün reel olarak erimesine ve temel ihtiyaç maddelerine erişimin zorlaşmasına neden oluyor. Özellikle gıda gibi kritik kalemlerdeki sert fiyat artışları, enflasyonun sadece rakamsal bir veri değil, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir kriz haline geldiğini kanıtlıyor. Fiyat artışlarının yarattığı ekonomik uçurum, temel ihtiyaç maddelerine erişimde büyük bir eşitsizlik yaratırken sosyal refahı doğrudan tehdit ediyor. Bu dengesizliğin devam etmesi, toplumdaki gelir adaletsizliğini derinleştirerek yaşam kalitesini ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. Avrupa Hazine Bakanlığı'nın yüksek uzun vadeli tahvil faizlerini dizginlemek için başlattığı devasa geri alım programı, küresel sermaye akışlarını doğrudan etkileyerek gelişmekte olan piyasalarda volatilite yaratma potansiyeline sahip. Bu hamle, doların küresel likidite üzerindeki baskısını azaltmayı hedeflerken, Türkiye gibi yüksek borçlanma maliyeti içeren ekonomilerde tahvil faizlerinin dengelenmesi açısından kritik bir eşik oluşturuyor. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, doğrudan Türk lirası kurunda dalgalanmalara ve yerel enflasyon beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden olarak vatandaşın tüketim sepetindeki maliyetleri doğrudan etkileyebilir. Küresel sermaye hareketlerinin yarattığı maliyet baskısı devam ederken, Uluslararası Enerji Ajansı'nın dizel ve jet yakıt stoklarındaki kritik azalma uyarısı, tedarik zinciri üzerinde doğrudan bir darbe potansiyeli taşıyor. Yakıt fiyatlarında yaşanacak ani artışlar, lojistik maliyetlerini yükselterek gıda ve temel tüketim maddelerinin nakliye giderlerine eklenen %10 ila 20 oranında maliyet yükü getirebilir. Özellikle havayolu taşımacılığı ve ağır vasıta taşımacılığının yoğun olduğu sektörlerde bu durum hizmet bedellerinin doğrudan artmasıyla tüketicinin cebine çarpan bir enflasyon baskısı oluşturacaktır. Enerji arzındaki bu daralma sadece sanayi üretimini değil, yerel ticaretin devamlılığını ve ulaşım maliyetlerinin öngörülebilirliğini de tehdit eden kritik bir eşiktir. Enerji arzındaki bu daralma, küresel tedarik zincirinin kırılganlığını ve enerji güvenliğinin ekonomik istikrar üzerindeki hayati önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yakıt maliyetlerindeki her artış, üretimden son tüketiciye kadar uzanan geniş bir ekonomik döngüde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olan domino etkisi yaratacaktır. Şimdilik bu kadar Cala.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Abi Hazine Bakanlığı'nın yüksek uzun vadeli tahvil faizlerini dizginlemek için başlattığı devasa geri alım programı, küresel sermaye akışlarını doğrudan etkileyerek gelişmekte olan piyasalarda volatilite yaratma potansiyeline sahip. Bu hamle, doların küresel likidite üzerindeki baskısını azaltmayı hedeflerken, Türkiye gibi yüksek borçlanma maliyeti içeren ekonomilerde tahvil faizlerinin dengelenmesi açısından kritik bir eşik oluşturuyor. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, doğrudan Türk lirası kurunda dalgalanmalara ve yerel enflasyon beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden olarak vatandaşın tüketim sepetindeki maliyetleri doğrudan etkileyebilir. Küresel sermaye hareketlerinin yarattığı maliyet baskısı devam ederken, Uluslararası Enerji Ajansı'nın dizel ve jet yakıt stoklarındaki kritik azalma uyarısı, tedarik zinciri üzerinde doğrudan bir darbe potansiyeli taşıyor. Yakıt fiyatlarında yaşanacak ani artışlar, lojistik maliyetlerini yükselterek gıda ve temel tüketim maddelerinin nakliye giderlerine eklenen %10 ila 20 oranında maliyet yükü getirebilir. Özellikle havayolu taşımacılığı ve ağır vasıta taşımacılığının yoğun olduğu sektörlerde bu durum hizmet bedellerinin doğrudan artmasıyla tüketicinin cebine çarpan bir enflasyon baskısı oluşturacaktır. Enerji arzındaki bu daralma sadece sanayi üretimini değil, yerel ticaretin devamlılığını ve ulaşım maliyetlerinin öngörülebilirliğini de tehdit eden kritik bir eşiktir. Enerji arzındaki bu daralma, küresel tedarik zincirinin kırılganlığını ve enerji güvenliğinin ekonomik istikrar üzerindeki hayati önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yakıt maliyetlerindeki her artış, üretimden son tüketiciye kadar uzanan geniş bir ekonomik döngüde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olan domino etkisi yaratacaktır. Şimdilik bu kadar Cağla.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler Doğa. Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemenin sanıklar hakkında örgüt kurma ve örgüte üye olma gibi suçlamalardan beraat kararı vermesi, yargı pratiğinde önemli bir hukuki dönüm noktasıdır. Bu karar, delillerin suçlamaları desteklemediğini kanıtlayarak bireysel hakların korunmasına ve hukukun üstünlüğünün tesisine simgeliyor. Beraat kararı, toplumda adaletin tesis yerine dair güveni güçlendirirken, yargı süreçlerinin somut delillere dayalı ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. Yargı sistemindeki bireysel hakların korunması vurgusuyla devam ederken, güvenlik bürokrasisinde kritik bir gelişme yaşanıyor. Yargı sistemin Dersabes, İdris Naim Şahin'e ait iki aracın şüpheli faaliyetlerde kullanıldığına dair Adalet Bakanlığı kaynaklı bilgiler, devletin istihbarat ve denetim mekanizmalarının aktifliğini gösteriyor. Bu durum, kamu güvenliği açısından kritik araçların takibinde kararlılık mesajı verirken, suç örgütleriyle mücadelede teknolojik ve fiziksel izleme yöntemlerinin önemini vurguluyor. Vatandaş için bu tür açıklamalar, devletin suçla mücadeledeki operasyonel kapasitesinin devam ettiğine dair somut birer güven göstergesidir. Bu hukuki süreçlerin neticeleri, ifade özgürlüğü ile kamu güvenliği arasındaki hassas dengenin yargı nezdinde nasıl yönetildiğini göstermektedir. Beraat kararları somut delil eksikliğini ortaya koyarken, eş zamanlı devam eden operasyonel takipler, devletin güvenlik stratejilerindeki proaktif yaklaşımını yansıtmaktadır. Her iki durum da hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeden, bireysel haklarla toplumsal güvenliğin korunması arasındaki dengeyi kurma çabasının birer parçasıdır. Hukukun üstünlüğü ile kamu güvenliğinin eş güdümlü yönetimi, demokratik toplumların bekası için temel bir güvencedir. Bu dengenin korunması hem bireysel özgürlükleri garanti altına almakta hem de toplumsal huzuru sürdürülebilir kılmaktadır. Şimdilik bu kadar şaş.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. Süresi dolan kredi kartlarının temassız ödeme sistemlerinde hala aktif kalması, siber suçlular için açık bir kapı aralayarak kullanıcıların kişisel verilerini ve bakiyelerini tehlikeye atmaktadır. Bankacılık sistemindeki güvenlik açıkları nedeniyle bu kartlar fiziksel olarak iptal edilse bile dijital altyapıda kısa süreliğine tanımlı kalabildiğinden dolandırıcılar tarafından kolayca taklit edilebilir. Enflasyonun etkisiyle artan işlem hacimleri ve dijitalleşen ekonomide yetkisiz bir işlem dahi bireysel bütçelerde ciddi maddi kayıplara yol açarak tüketicinin finansal güvenliğini doğrudan sarsmaktadır. Dijital ödeme sistemlerindeki güvenlik açıklarının yarattığı finansal risklerin ardından, şimdi iklim krizinin somut ekonomik maliyetlerini inceleyelim. Almanya'da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle oluşan 36 milyar euro değerindeki zarar, tarımsal verimin düşmesiyle gıda fiyatlarında ciddi bir artışa neden oluyor. Bu durum, yerel üreticilerin maliyetlerini yükseltirken, son tüketicinin mutfak masraflarında doğrudan bir yükle karşılaşmasına yol açıyor. İklimsel dengesizliklerin yarattığı bu ekonomik tablo, sadece tarımı değil, lojistik ve enerji sektörlerinde de maliyet artışlarını tetikleyerek genel enflasyon oranını yukarı çekmektedir. İklim krizinin tetiklediği gıda ve enerji maliyetleri, küresel ekonomik istikrarsızlığın temel taşlarından biri haline gelmektedir. Doğal kaynakların azalması ve üretim zorlukları, savunmasız kesimleri daha ağır etkileyen yapısal bir enflasyon döngüsü yaratmaktadır. Bu durumun yarattığı krizin boyutlarını kavramak, sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Alman otomotiv devi Mahle'nin elektrikli kamyonlar için geliştirdiği dizel motorlu menzil artırıcı sistemi, lojistik sektöründe kritik bir dönüşümü temsil ediyor. Mevcut batarya teknolojilerinin kısıtlamalarını aşarak menzili 800 kilometreye çıkaran bu teknoloji, ağır nakliye araçlarının şarj istasyonu arayışını azaltarak operasyonel maliyetleri düşürecektir. Bu inovasyon, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı firmalara esneklik sağlarken, uzun mesafeli taşımacılıkta karbon ayak izini azaltma hedefiyle uluslararası ticaret standartlarına uyum sağlayacaktır. Lojistik teknolojilerindeki bu dönüşümün ardından ekonomi dünyasında dijital varlıkların hareketliliği dikkat çekiyor. Bitcoin'in 29.511 dolar seviyesine ulaşması, küresel yatırımcı güveninin artışını ve kurumsal finansal araçların kripto piyasasına dahil olma eğilimini somutlaştırıyor. Bu yükseliş, yerel para birimlerindeki değer kaybına karşı bir korunma aracı olarak görülse de yüksek oynaklık nedeniyle bireysel yatırımcı için ciddi riskler barındırıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar karşısında vatandaşın portföy çeşitlendirme isteği, bu tür dijital varlıklara olan talebi oradan tetikliyor. Dijital varlıkların yüksek oynaklığına rağmen sunduğu alternatif yatırım havuzu, küresel finansal sistemin çeşitlenmeye doğru evrildiğini açıkça göstermektedir. Bu teknolojik ve ekonomik dönüşümlerin kesişimi, modern ticaretin yeni dinamiklerini şekillendirmeye devam ediyor. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. İstanbul'da hava açık ve 30 dereceyken nem oranı %94 ile oldukça yoğun hissediliyor. Ankara, güneşin altında 32 dereceye çıkarken İzmir tam bir sıcaklık merkezi olarak 40 dereceyi gösteriyor. Bu harika havada güneşin tadını çıkarmak için yanınıza mutlaka güneş kremi alıp dışarı çıkmalısınız. Güneşin altında tam keyifli anlar yaşamanız dileğiyle şimdi müziğin huzur veren tınılarına bırakıyorum sizi.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yolu ve Altınizade kavşağında 15 dakika civarında gecikmeler yaşanıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmanız önerilir. Barbaros Caddesi ile Ulubatlı Hasan Kavşağı çevresinde 8 dakikalık yoğunluklar bildirirken, Cansev Sokak bölgesinde 6 dakikalık bir yığılma söz konusu. Şehir genelindeki bu aksamalar, ana arterlerdeki araç yoğunluğunun kritik seviyelere ulaştığını ve özellikle bağlantı yollarında dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Bu yoğunluklar, özellikle iş çıkışı saatlerinde toplu taşıma ağındaki kapasite yetersizliğinin doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece bireysel bir tercih değil. Ana arterlerdeki tıkanıklığı azaltarak tüm şehir trafiğinin akışını korumak adına kritik bir çözüm yolu sunmaktadır. Şehir planlamasında bu tür düğüm noktalarının çevresindeki yan yolların daha aktif yönetilmesi, sürücülerin güvenliğini artırırken zaman kaybının da minimize edilmesini sağlayacaktır. Trafik yönetimi ve toplu taşıma kapasitesinin dengelenmesi, kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel yapı taşlarıdır. Bu tür planlı çözümlerin hayata geçirilmesi hem bireysel güvenliği sağlar hem de şehir içi mobiliteyi sürdürülebilir kılar. İyi akşamlar dilerim.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada menşeli otomotiv ve çelik ürünlerine uyguladığı %50 gümrük vergisi artışı, küresel tedarik zincirinde ciddi bir maliyet artışına yol açacak. Bu yaptırımın doğrudan sonucu olarak araç fiyatlarında oluşacak yüksek maliyetler, üretici firmaların bu yükü nihai tüketiciye yansıtmasına ve dolayısıyla otomobil piyasasında arzın azalmasına neden olacaktır. Özellikle çelik sektöründeki bu yükseliş, sadece araç üretimini değil, inşaat ve sanayi alanındaki tüm metal ürünlerin birim maliyetlerini artırarak yerel enflasyonun üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturacaktır. Küresel tedarik zincirindeki maliyet artışlarının yerel enflasyona etkisi, reel sektörün döviz ihtiyacı ve dış ticaret dengesindeki riskler doğrudan bağlantılı. Merkez Bankası verilerine göre, reel sektörün net döviz açığının 205 milyar doları aşması, ithal girdi bağımlılığı yüksek olan üreticilerin kur dalgalanmalarına karşı daha hassas hale geldiğini gösteriyor. Bu açık miktarındaki artış, üretim maliyetlerinin TL bazında yükselmesine ve dolayısıyla gıda, konut ve sanayi ürünlerinde fiyat istikrarının bozulmasına neden olacak. Döviz açığındaki bu büyüme, kur üzerindeki baskıyı artırarak doğrudan tüketici harcamalarında daralmaya ve yıllık enflasyon oranlarının hedeflerinin üzerinde seyretmesine yol açacak. Döviz açığındaki artış ve gümrük vergilerinden kaynaklanan bu maliyet baskısı, yerel ekonominin satın alma gücünü doğrudan zayıflatacaktır. Bu dengesizliklerin yarattığı ekonomik istikrarsızlık, geniş bir kesimi etkileyen fiyat artışlarının temel kaynağıdır. İyi akşamlar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, özellikle Ataköy kavşağı ile Eşyalı Yan Yol Caddesi arasında 30 dakika süren ciddi bir gecikme gözlemleniyor. Uzunçayır Köprülü kavşağı ve Çamlıca çıkışı noktalarında 17 ila 20 dakikalık aksamalar yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu ile Beylerbeyi Kavşağı güzergahlarında 15'er dakikalık yoğunluklar kaydediliyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi, trafik akışının güvenli ve kesintisiz devam etmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu yoğunluk sadece bireysel birer aksama değil, kentsel hareketliliğin lojistik altyapısını zorlayan yapısal birer problemdir. Özellikle Ataköy ve Çamlıca gibi kritik düğüm noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini düşürerek karbon salınımını artırmakta ve şehir içi mobiliteyi sekteye uğratmaktadır. Akıllı ulaşım yönetimi sistemlerinin bu noktalarda gerçek zamanlı veri paylaşımıyla devreye girmesi, trafik yükünün daha dengeli dağıtılması için hayati önem taşımaktadır. Ulaşım altyapısındaki bu tıkanıklıklar, yalnızca bireysel zaman kaybına değil, kentsel yaşam kalitesinin ve çevresel sürdürülebilirliğin geneline doğrudan zarar vermektedir. Akıllı sistemlerin entegrasyonu ve trafik yükünün dengeli dağıtımı, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadarcık.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

İyi akşamlar. Gökyüzünün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %91 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava 29 derece ile çok daha kuru geçiyor. İzmir ise 36 derece sıcaklığıyla adeta yanıyor. Bu güzel akşamda kıyı şeridinde serin bir yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Havanın ruhu her şehirde farklı şekillerde yankılanıyor.

0: Bu gece gökyüzü her yerde başka bir hikaye anlatıyor. Şimdi müziğin tınılarına kendinizi bırakma vakti geldi. Bir süre sonra tekrar buluşmak üzere.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: The coffee's finished. The story stays. İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle, özellikle İstanbul çevre yolu üzerinde, Harp Akademileri Kavşağı bölgesinde 8 dakika süren ciddi bir aksama yaşanıyor. Bu noktada Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı alternatif olarak değerlendirilebilir. Yüzücü yolu ve Galatasaray Üniversitesi güzergahında 6 dakikalık yoğunluklar bulunurken, Bağcılar bölgesindeki dar sokaklarda trafiği kolaylaştırmak için ana arterlere yönelmek kritik önem taşıyor. Şehir genelinde çok sayıda trafik olayı kaydedildiği için sürücülerin önlem alması gerekiyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, şehir içi lojistik ağının ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın ana hassas dengeler üzerine kurulu oldu. Alternatif güzergahların kullanımı, bireysel sürücülerin güvenliğini sağlamak ve acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak adına hayati önem taşımaktadır. Özellikle bağlantı yollarındaki yoğunluklar, trafiğin yayılımını engelleyerek toplu taşıma sistemlerini de dolaylı olarak olumsuz etkileyebiliyor. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel planlamanın ve altyapı yönetimi süreçlerinin ne kadar kritik birer unsur olduğunu açıkça kanıtlıyor. Güvenli sürüş ve akıcı trafik için alternatif güzergahların kullanımı şu an için en rasyonel çözüm yolu olarak öne çıkıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak, 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle, özellikle İstanbul Çevre Yolu üzerinde, Harp Akademileri Kavşağı bölgesinde 8 dakika süren ciddi bir aksama yaşanıyor. Bu noktada Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı alternatif olarak değerlendirilebilir. Veya Yüzücü Yolu ve Galatasaray Üniversitesi güzergahında 6 dakikalık yoğunluklar bulunurken, Bağcılar bölgesindeki dar sokaklarda trafiği kolaylaştırmak için ana arterlere yönelmek kritik önem taşıyor. Şehir genelinde çok sayıda trafik olayı kaydedildiği için sürücülerin önlem alması gerekiyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, şehir içi lojistik ağının ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Galvan'ın ana hassas dengeler üzerine kurulu oldu. Alternatif güzergahların kullanımı, bireysel sürücülerin güvenliğini sağlamak ve acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak adına hayati önem taşımaktadır. Özellikle bağlantı yollarındaki yoğunluklar, trafiğin yayılımını engelleyerek toplu taşıma sistemlerini de dolaylı olarak olumsuz etkileyebiliyor. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel planlamanın ve altyapı yönetimi süreçlerinin ne kadar kritik birer unsur olduğunu açıkça kanıtlıyor. Güvenli sürüş ve akıcı trafik için alternatif güzergahların kullanımı şu an için en rasyonel çözüm yolu olarak öne çıkıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. Peketiye'nin silah bırakma sürecini yönetmek üzere kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek 4-6 komisyonun görev dağılımını belirledi. Bu yasal düzenleme, çözüm sürecinin güvenliği ve inşiri sağlamak amacıyla hukuki bir çerçeveye oturtulurken, kurulan komisyonlar bölgedeki silahlı faaliyetlerin durdurulmasını denetleyecek bu. Kurulun çalışmaları, toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesi ve yargı süreçlerinin netleşmesi noktasında kritik birer adım olarak öne çıkıyor. Kurul, silahlı faaliyetlerin durdurulmasına yönelik kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun görev dağılımı, bölgedeki güvenlik mimarisine hukuki bir zemine oturtmayı hedefliyor. Bu yapı, çözüm sürecinin sürdürülebilirliği için yargı süreçlerini netleştirecek ve toplumsal huzuru sağlamak adına denetim mekanizması oluşturacaktır. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, Macaristan karşısında 3. seti de alarak rakibini 3-0'la mağlup etti. Turnuva kapsamında Slovenya karşısında 3-1, 1-0 skorla galip gelen milli takımımız, bu başarılarla uluslararası arenada Türkiye'nin spor gücünü ve kadın sporcuların başarısını tescillemektedir. Kurulun oluşturduğu 4 alt komisyonun görev dağılımı, sadece askeri bir denetim değil, aynı zamanda bölgedeki sivil hayatın hukuki güvence altına alınması için kritik birer araçtır. Bu yapı, çözüm sürecinde yaşanan belirsizlikleri gidererek yerel halkın güvenliğini ve devletin yargı yetkisini somutlaştırmayı hedefleyen kurumsal bir zırh işlevi görüyor. Sürecin kalıcılığı, bu tür denetim mekanizmalarının şeffaf ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmesine bağlıdır. Denetim mekanizmalarının şeffaf bir şekilde işletilmesi, bölgesel istikrarın ve hukukun üstünlüğünün tesisi için temel birer güvence teşkil etmektedir. Bu kurumsal yapı, yerel halkın güvenliğini somutlaştırarak toplumsal barışın kalıcı hale gelmesine hizmet edecektir. Bu kurumsal yapı. İyi akşamlar dilerim.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bize fısıldadığıları paylaşıyorum bu. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %93 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'nın kuraklığı 28 derece ile hissediliyor. İzmir ise 35 derece ile adeta güneşin sıcaklığını üzerinde taşıyor. Bu güzel havada balkonunuzda hafif bir müzik eşliğinde çayınızı yudumlayarak gecenin tadını çıkarabilirsiniz. Bu büyüleyici akşamın tadını çıkarırken huzur dolu melodilerle kalın, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler Jardar'da. Avrupa Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından ilan edilen yeni yaptırımlar, İran ekonomisini doğrudan hedef alarak Tahran'ın finansal sistemini tamamen izole etmeyi amaçlıyor. Bu hamle sadece İran içindeki likiditeyi kısıtlamakla kalmayıp, bölgesel ticaret ağlarında dolar kullanımını zorlaştırarak küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açabilir. Yaptırımların kapsamı genişledikçe, bölgedeki enerji fiyatlarında oynaklık artacak ve bu durum küresel çapta enerji maliyetlerinin yükselmesi şeklinde doğrudan tüketiciye yansıyacak. Bu yaptırımlar, İran'ın gayriresmi ticaret kanallarını kapatarak bölgedeki paralel ekonomi sistemlerini çökertmeyi hedeflemektedir. Finansal izolasyonun derinleşmesi, Orta Doğu ülkelerinin alternatif ödeme sistemlerine yönelmesini hızlandırarak doların küresel hakimiyetine yönelik yeni arayışları tetikleyebilir. Bu durum, sadece İran'ı değil, enerji arz güvenliğini doğrudan etkileyen tüm ticaret koridorlarını stratejik bir risk altına sokmaktadır. Bu finansal kuşatma, İran'ın sadece iç piyasasını değil, aynı zamanda Çin ve Rusya gibi aktörlerle olan ticaret dengelerini de yeniden şekillendirme potansiyelini sağlar. Bloklar arası ekonomikleşmenin hızlanması, Batı merkezli sistemlerin dışındaki alternatif para birimlerinin ve takas mekanizmalarının daha hızlı kabul görmesine neden olabilir. Bu durum, uzun vadede küresel finansal mimaride çok kutuplu bir yapıyı zorunlu kılarak doların tek egemenekçi rolünü zayıflatabilir. Bu ekonomik dönüşümler, küresel finansal sistemin sadece teknik birer değişim değil, aynı zamanda jeopolitik dengelerin yeniden yapılandırıldığı kritik eşiklerdir. Bu ekonomik dönüşümler, kritonine yapılan kritik eşikler. Tahran üzerindeki bu baskı ve buna verilen tepkiler, uluslararası ticaretin kurallarını ve ödeme yöntemlerini kökten sarsma potansiyeli taşımaktadır. Bu dinamiklerin yarattığı riskler, küresel ekonominin geleceğini şekillendiren temel unsurlar olarak önümüze duruyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %93 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara %39 nem ile çok daha kuru ve ferah bir havaya sahip. İzmir ise 34 derece ile adeta parlıyor. Bu güzel havada sahilde kısa bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Bu güzel akşamın tadını çıkarırken, şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyoruz. Şimdilik hoşça kalın Naga.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 9 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını yarın açıklayacak. Bu karar, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ve yargı bağımsızlığı standartlarını uluslararası düzeyde test edecek kritik bir eşik teşkil ediyor. Mahkemenin vereceği hüküm, ifade özgürlüğü ve hukuki güvencelerin korunması noktasında ülkemizin uluslararası hukukla uyumunu doğrudan etkileyen somut bir emsal oluşturacaktır. Mahkemenin vereceği karar, sadece bireysel bir özgürlük ihlali olup olmadığına değil, yargı sisteminin evrensel standartlara uygunluğuna dair küresel bir mesaj taşıyacaktır. Hükmün içeriği, Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki hukuki itibarını ve demokrasi ilkelerine bağlılığını somut bir şekilde tescilleyecektir. Bu karar, ifade özgürlüğü sınırlarının belirlenmesinde uluslararası hukuk normlarının ağırlığını yeniden vurgulayan kritik bir dönüm noktasıdır. Mahkemenin vereceği karar, Türkiye'nin Avrupa Konseyi normlarına uyum sürecinde yargı bağımsızlığının ne ölçüde içselleştirildiğini netleştirecektir. Kararın içeriği sadece bireysel bir özgürlük meselesi değil, aynı zamanda uluslararası hukuk metinlerinin yerel uygulamalardaki karşılığını ve devletin hukuki öngörülebilirlik ilkesine bağlılığını sorgulayan temel bir sınavdır. Bu karar neticesinde oluşacak hukuki iklim, ifade özgürlüğünün korunmasında yargının tarafsızlık rolünü küresel ölçekte yeniden tanımlayacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği bu kritik karar, uluslararası hukuk normlarının yerel yargı pratikleri üzerindeki belirleyici gücünü somut bir şekilde tescilleyecek. Bu süreç, ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi evrensel değerlerin korunmasında Türkiye'nin Avrupa Konseyi standartlarıyla uyumunu test eden en önemli kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Şimdilik bu kadarcı.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde özellikle Eşref Paşa ve Zincirlikuyu Kavşağı çevresinde yoğunluk yaşanırken, Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye hattında 5 dakikalık bir aksama mevcut. Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde Galata Köprüsü yönüne giden araçlar 3 dakika gecikme yaşıyor. Bu noktada alternatif güzergahların değerlendirilmesi kritik önem taşıyor. Darüşşafaka ve Fevzi Paşa caddeleri arasındaki trafik akışı ise 2 dakikalık bir yavaşlama ile devam ediyor. Trafik yoğunluğunun özellikle Eşref Paşa ve Zincirlikuyu gibi ana arterlerde yoğunlaşması, toplu taşıma hatlarının aksama riskini artırarak günlük yaşamın işleyişini doğrudan etkiliyor. Bu tür kritik kavşaklardaki gecikmelerin önlenmesi için akıllı ulaşım sistemlerinin sinyalizasyon sürelerini anlık olarak güncellemesi hayati önem taşımaktadır. Alternatif güzergahların kullanılmasının teşvik edilmesi sadece bireysel zaman kaybını engellemekle kalmaz. Aynı zamanda kentsel mobilitenin daha dengeli dağılmasını sağlar. Kentsel hareketliliğin yönetimi, sadece bireysel konforu değil, şehrin genel işleyişini ve karbon salınımını azaltan stratejik bir planlama gerektirir. Veriye dayalı ulaşım çözümleri, İstanbul gibi metropollerde yaşam kalitesini doğrudan artıracaktır. İyi geceler.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. cupreading.com'da.

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliği eşliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'da nem oranı %94 ve sıcaklık 25 dereceyken, Ankara'da hava çok daha kuru ve 24 derece, İzmir ise tam bir yaz rüyası gibi 32 derece. Nemden dolayı İstanbul biraz nemli geçebilir, ancak İzmir hala güneşin tadını çıkarmak için harika görünüyor. Gece yürüyüşü yapacaklar için bu güzel açık gökyüzü keyifli bir eşlikçi olacak. Gecenin huzuru ve gökyüzünün zarafeti tüm şehirleri sarmalarken bu güzel anları müzikle taçlandırıyoruz. Şimdilik kulaklarınızda şarkılar yankılanmaya devam edecek.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Dümeciler Caddesi ile 8 Mayıs Kavşağı arasında 3 dakika, TEM bağlantı yolu üzerinde ise 2 dakika civarında yoğunluklar gözleniyor. Dereboğlu Caddesi ve Hekimsuyu Caddesi güzergahlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle araçların alternatif yolları değerlendirmesi önem arz ediyor. Şehir genelinde %83 oranında ciddi olay kaydı bulunurken, özellikle ana arterlerdeki bu yoğunluklar gece geç saatlerde dahi akışı kısıtlıyor. Trafik yoğunluğunun temel nedeni, ana arterlerdeki kapasite yetersizliğinin planlı sürüş saatlerinin ötesine taşmasıdır. Ve alternatif güzergahlardaki aksaklıklar, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan kontrolsüz manevralara ve dolayısıyla kaza riskinin artmasına neden oluyor. Bu durum sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda şehir içi lojistik ağının verimliliğini de doğrudan olumsuz etkileyen yapısal bir sorundur. Bu trafik aksaklıkları, şehir planlamasındaki kapasite sorunlarının doğrudan bir yansımasıdır ve sürücülerin güvenlik protokollerini ihlal etmemesi kritik önem taşımaktadır. Bu yapısal sorunların çözümü için alternatif güzergahların daha etkin yönetilmesi ve lojistik akışın optimize edilmesi gerekmektedir. İyi geceler.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %94 nemle nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava çok daha kuru ve sakin. İzmir ise tam 30 derece ile Ege'nin sıcaklığını hissediyor. Bu güzel havada sahil yürüyüşü yapmak harika olabilir. Gecenin bu sakin saatlerinde gökyüzünün bize fısıldadığı masalları dinlemeye devam edelim. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: The coffee's finished. The story stays. İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %94 nemle nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava çok daha kuru ve sakin. İzmir ise tam 30 derece ile Ege'nin sıcaklığını hissediyor. Bu güzel havada sahil yürüyüşü yapmak harika olabilir. Gecenin bu sakin saatlerinde gökyüzünün bize fısıldadığı masalları dinlemeye devam edelim. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakika süren yoğunluk yaşanırken Atatürk Bulvarı üzerinde 2 dakikalık aksamalar kaydediliyor. Hekimsuyu Caddesi ve Çoban Çeşme Edirne Kapı güzergahlarındaki yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin bu bölgelerde alternatif yollar planlaması kritik önem taşıyor. Şehrin ana arterlerindeki çalışmaların sabah saatlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak adına stratejik birer müdahale niteliği taşıdığı görülmektedir. Yol çalışmalarının neden olduğu bu geçici aksamalar, kentsel altyapının modernizasyonu ve uzun vadeli ulaşım konforu için kaçınılmaz bir bedeldir. Özellikle Çoban Çeşme Edirne Kapı gibi kritik kavşaklardaki müdahaleler, bölgedeki trafik hacminin

0: yönetmek, adına stratejik birer yatırım niteliği taşımaktadır. Sürücülerin bu süreçte alternatif güzergahları kullanması, sadece bireysel zaman yönetimini değil, kentsel mobilitenin sürekliliğini de korumaya yardımcı olur. Altyapı iyileştirmeleri ve trafik yönetimi arasındaki bu hassas dengenin kentsel yaşam kalitesini doğrudan artıracağı aşikar. Bu planlı müdahalelerin sonuçlarını takiben programımız sona eriyor.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.